الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عزيز مسلم الله الله سبحانه وتعالى رحمت دي پیغمبر سندمز عليه الصلاة والسلام بزنتي گندارب يخت بير خيري بيلبت عليه الصلاة والسلام إلا أماتني أخيرا جسترب يخت بير شر بيلب عليه الصلاة والسلام إلا أماتني أشردن ساقنطرب Bu ümmeti dün düz yol üzerine bırakıptı aleyhissalatu vesselam. Gecesi aynen gündüz kümündü. Ve haber verip aleyhissalatu vesselam. Özünden sonra ne fitneler oldu, ne musibetler oldu. Bu ümmetin başına ne beleler geldi. Ve hapsının öğünde de yolu gösterip özlerinden nece necetler oldu, nece öz özlerini hılas ederler. Haber verip aleyhissalatu vesselam nece insanlar ahir zamanda dinlerini satarlar dünyaya, dünya malına dinini satar, hıyanet eder memleketine, öz özüne, dinine, hapsına hıyanet eder dünya hatiri için, dünya malı hatiri için. Eşittiğimiz birinci hutbada hadiste gelipti. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Gözünüzden görürsünüz. Nece insanlar dinlerini, imanlarını, emanetlerini satırlar, para için satır. Sorumullah Efendi, Muraşahim birisi 50 bin verdi, ben intikab edim özünü, ben de boyun oldum özüne, sonradan intikab etmedim özünü. Bu paranı ne edim indi ben? Bu paranı ne edim, getirin camiye atım özünü. Buyurun bunun, buna ne cevap veresen? Nece bir fasit insandı o. Bu 50 bini bu şahsa veripti, dinini, imanını, mezhebini, hapsını, bu da satırı 50 bine. Bumzadı sani o kadri o 50 bin. Bu da sani o dini o emaneti o 50 bine nefsi o sattı, memleketi o sattı. Ondan sonra dir getirin camiatım özün. Haşe ve lillah. Elhamdülillah. Allah'ın evleri münezzehti bir böyle pis paradan. Ama misal getiririm sizi için insanların vaz'i harolaşıp. Haber verip aleyhissalatu vesselam. Özünden sonra fitneler oldu. İlim geldikçe az oğlu yeryüzünde kalmaz. Cehalet çok oğlu. İnsan öldürmek çok oğlu. Haber verip aleyhissalatu vesselam. Nece musulmanlar. Öz özlerini benzediler, teşebbüh ederler gayril muslimine. Her şeyde hayatlarını olar kimin isterler yaşasılar. Hayatlarını garip kimin isterler yaşasılar. Yemekte, içmekte, asbab girmekte. Öz özlerini olara benzediler ihtifallarında, bayramlarında. Nece her ilbaşı Müslümanlar öz özlerini olara benzediler. Haber verip aleyhissalatu vesselam. İslam'ın ahkamı geldikçe insanlar bu ahkamlardan, bu erkenlerden vazgeçerler. Birinci el hukmu bima enzelallahu, ondan vazgeçerler. Ondan sonra o birisi, ondan o birisi, ahırda da namazdan da vazgeçerler. Haber verip bu ümmet nece zayıf oğlu, nece kafırlar böyle yığışırlar bu ümmetin üzerine. Parçalarlar bu ümmeti, gözünüzden de görürsünüz Gazze'de neyler olur. Ögümüzde yol nedir ibadallah? Ögümüzde yol Allah'a döner. Dinimizi tutağın. Bu din Müslümanları aziz etti. Bu dinden vazgeçmek de Müslümanları zelil etti. İstirsek eski izzetimiz bir de dönsün, dönağın. Dinimize, Rabbimize ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetine. Buyurru celle ve ala fefirru ilallah. Allah'a ilticelavun. Allah'ın yolunu tutun. Allah'a dönün. Her kim Allah'a iltice ettiyse Allah subhanehu ve teala çevir özünü. Hidayet eder özünü. Saklar özünü. İzzet ver özüne. Fe yolumuz budur. Birinci vacip üzerimize Allah'ın kitabını ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam sünnetini tutmak, hakiki tutmak.
Allah ve Resulü neyi halal edip onları halal eder. Neyi haram edip de onu haram eder. Kitabın ve sünnetin ahlakını kaldırağın. Ahlakını da kaldırmak zahmetti bu günde. Bu yolu da tutanlar azdı her zaman. Nece Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurup bu din garip geldi. Bu din garip geldi. 2 tane, 3 tane soru oldu, 4 soru oldu, 5. Böyle garip idi. Bir de bu şekilde döner garip oğlu. Amma tuğbe lil guraba. Garipler kimdi? Ulema şerh edir. Sorulup peygamberden önce. Gurabeler kimdi ya Resulallah? Diri olar ki iyi kalırlar çok harap insanların orta yerinde. Ayrı rivayette gelip guraba kimdi ya Resulallah? Buyurup da aleyhissalatu vesselam. İyi az bir kimse harap kimselerin arasında yaşlılar bunların sözünü tutan az bir kimselerdi. Az bir kimselerdi. Ne için? Çünkü bunlar sünneti tutandalar, insanlar sünnetten vazgeçendeler. Bunlar Allah'ı tebareke ve teala yalnız özüne ibadet ederler, insanlar şirke düşendeler, hurafete iman getirendeler. Bunlar hiçbir cihete, hiçbir kutleye, hiçbir cemaate intisab etmezler Allah'tan ve Resulünden ma'de. İnsanlar hafsı, hizipler içinde, kutleler içinde dağlandılar. Bunlar yalnız Allah'ın ve peygamberin yolunu bunlardan baş kaldırırlar. Bunlardılar hakiki gurabalar. Ki bunlar kel kabidine alel cemr. Bir gün oğlu dini tutmak aynen bir köz ataş insan elinde tutanda ne şekildi? Bu şekilde oğlu. Ama bunların ecri ne kartadı? 50 sahabinin ecrini kazanırlar. 50 sahabinin ecrini kazanırlar. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu. Sizden nanca bir tane yaptıysa onların muddine ulaşmaz ve la nasifine ulaşmaz. Sahabenin şerefini kimse kazanmaz. Ama Allah subhanehu ve teala istediğine 50 şekil ecir veri onların yaptığından. Ne için? Çünkü garipti. Garipti neyinde? Dininde, akidesinde garipti. Menhecinde garipti. Yolunda garipti. Namazına kadar garipti, onların namazına benzemez. İlim sahabedi cahil insanların orta yerinde. Sünnet sahabedi ehlil bida'ın orta yerinde. Allah'a ve Resulüne davet ediri onlar bid'aya davet edendeler. Emr bil ma'ruf ve nehi anil munkar ediri bir ümmetin, bir insanların orta yerinde ma'ruf ki munkar sayılıp, munkar da ma'ruf sayılıp. Birinci vacibimiz budur. Allah'ın ve Resulünün yolunu tutmak. Hakiki tutmak. Peygamberin aleyhissalatu vesselam. İnsanlar gafil olduğu sünnetleri insanlar içinde ihya etmek. Bu gurabaların sıfatıdır. Bir de bid'aları kabul etmemek, inkar etmek. Bir de emr bil ma'ruf ve nehi anil munkar etmek. İnsanları sakındırmak harap yollardan, güzel fada ile davet etmek. Ve ahırda da gere iyi de bilek her kim bu vazifeye kalktıysa ki peygamberlerin vazifesidir. İslah peygamberlerin vazifesidir. Emr bil ma'ruf nehi anil munkar peygamberlerin vazifesidir. Allah'a davet etmek tevhidine ve peygamberinin sünnetine peygamberlerin vazifesidir. Her kim bu işe kalksa illa incidirler özünü. Çünkü yollarına uymur, meşrablarına uymur, özleri kimin olmur. Ne dininde, ne imanında, ne dünyasında, ne ahiretinde onlardan farklı olduğu için heselaşırlar üzerine. Ha gıybetini ederler, ha krallar özünü, ha tehdir ederler özünden, ta'n ederler özüne. Küçük gözle bakarlar, mezzak ederler özüne. Gere sabretsin. Gere nefsini sabır üzerine tavtini ettirsin, nefsini beslesin, ihtiyadi olsun. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam emrolundu özüne fasbir. Kema sabara ulul azmi minel rusul. Bu hapsı
öz nefsi içinde onlardan uzak olup ama kalksa onları davet etse, tevhide ve ittiba'a bildirse özlerine dalalettediler, o zaman kıyametleri kopar üzerine. O zaman muamaraları başlar üzerine. O zaman çalışırlar, keyd etsiler, makr etsiler özne. Ama Allah subhanehu ve teala hafızdı iyi kimseleri. Duamızı Allah subhanehu ve teala sebat versin bize kitabı ve sünnet üzerine. Munca fitnelerin öğünde Allah subhanehu ve teala ismet versin bize, amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu alâ men emarakumullahu azze ve celle bi salati ve teslimi aleyh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Issan zangin olasan, issan Allah subhanahu wa ta'ala bu haldan bir ey halak o insana bu duanayla. Peygamber aleyhissalatu vesselam her zaman bu duanay derdi. Sela Allahumma inni es'aluka min fadlika wa rahmetik. Fe innehu la yemlikuha illa ent. Bu duanı sela Allah subhanahu wa ta'ala öz fazliden zengin edersane. Bir Müslüman kendi namazından sonra bu duanı dedi. Halı çok düşkün idi. Bir fetre sonrası baktılar özne, bilmirdi malın hara koysun. Allah subhanahu wa ta'ala zengindi. Her kimde elin kaldırdıysa, dua ettiyse Allah subhanahu wa ta'ala ojandırmaz özne. Allah subhanahu wa ta'ala duamızı kabul etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. İssen zengin olasan, İssen Allah subhanahu wa ta'ala bu haldan bir ey hala koysun sana bu duanıyla. Peygamber.

0: الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد عزيز دقائق ما تلمسون الله دوام يدرخ bu hutbalarda mukavvimat bu ümmeti ne koyar salih ümmet olsun. Müslümanlar salaha geçsinler. Ve la tufsidu dedik de konuştuk. Fil ardı ba'de islahiha. Yerde fesed var idi. Katul kutul var idi. Riba var idi. Haram halal tefrikası yok idi aralarında. Allah subhanahu ve teala salih etti bu memleketleri yeri peygamberlerden, da'valariden. Kur'an-ı Kerim'le ahirleri, afdalları, en iyileri Peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tufsidu fil ardı ba'de islahiha. Salahın bir esbabından birisi nedir? Sabretmek. Sabır da menzilesi çok büyüktü Kur'an-ı Kerim'de. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Allah Kerim'di, hesapsız da verende bes işeke nedir? Sabır ister. Sabır da neydi? Öz özü sabit koyasan, hapsedesen. Neye sabretsin? Evvelen Allah'tan. Allah'tan nece sabreder Müslüman? Sabreder tevhidine. Şerik kılmaz o Müslüman Allah'tan subhanehu ve teala. Bir şeyi istese, elin kaldırır Rabbisine, Halık'ına. Bir şey geçse başına, bir sıkıntı da olsa Allah'a döner, Allah'a sınar. Allah'ı çağırı. Sabırdı Allah'tan. Hapsedip nefsini Allah'ıydan, Halık'ıydan. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Fe'budhu. Ondan sonra vastabir li ibadetihi. Celalinde bir feleket başı var. Hemen hemen Allah'tan başkanı çağırma. Ve izâ merittu fehuve yeşfîn. Şifa Allah yanındadır. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Belu bağlayanda Allah'a bağla, Halık'a bağla. Sabır ol. Allah'ınla. Bu nokta gidende alemden fesede gitti. Şirke gittiler. Allah'ın emriyden, nehyiden, şer'iden sabır olasın. Eşlisiz, bağsız. Hemen bir ihtiyacı olmağıydan getti riba aldı. Her görmez o ribeyden. Yemhekullahu riba ve yurbis sadakat. Ha borçlu kaldı faiz yiyen. Harda kaldı İslamlığı, imanı harda kaldı. Allah'a imanı harda kaldı. Çünkü beslemeyip sabra. Nefsini beslemeyipti. Allah'ın emriyden kalsın. Bir da'va olmağıydan bakasan. Dilin bir şekil uzadar, harda kaldı namazı? Harda kaldı camıda durmağı safta? Zulmetmek, miras yemek. Onca meşakil vardı, başı beyaz eder. O Müslümanlardan. Nişi? Çünkü beslenmeyipti. Öz özün sabretsin Allah'ın hükmüyden. Allah'ın kadariden, kadaiden, kadariden. Allah subhanahu ve teala buyurur fasbir li hukmi rabbik fe inneke bi a'yunina. Allah'ın hükmüne bir feleket gelende sabrile. Hemen hemen dili açma, gözün bağlar, dilin açır. Bir basit hadise oldu. İki sayranın ikisi de Müslüman. Hemen tüfengin çıkarttı, kuburun çıkarttı. Sökmeye başladı. Harda kaldı? Beslenmeyipti. Allah'ın kadarına sabretsin. Bir şey oldu yetti daha ne döndürür özün? Sökmeği döndürmez. Küfretmek döndürmez. Alamı öldürmek döndürmez. Alamın kanına girmek döndürmez o şeyi. Feleket oldu bitti. İmtihanı hardadı o beşerin? Sabretmektedir. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Kal şer'iden, kal kadariden. Sabır Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiden kalasan. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Sizden ömrü uzun olan ayrı türü türü şeyler görür. Bu hastalığa çağdı. Derman nedir? Ya Resulallah. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ آلُونًا دِشُونًا. Tut sabır ol peygamberin sünnetine. Ondan sonra bir doktor diyen de sana bu dermaniye bu ayıydı diye filan şey diyeme. Filan şeyden de makayet ol. Duzdan da makayet ol. Şekerden de makayet ol. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دُخْتُورْ دِ پیغمبر صلى الله عليه وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دردidir, dermanidir. مَقَيَتْ تُعُلْ نَسَنَا زِيَانُ وَرَرْ قَيْمَزْ دَرْمَانِنْ فَيْدَاسِ قَاسِمْ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ Yenci şeyler menden sonra ne çıktı? İndi bir zaman daha çok bid'aler vardı. O bid'ani yapmasa sen bir şekil bakarlar sana. Sen muttehemsen. Kalanda o peygamberin sünnetiyden sallallahu aleyhi ve sellem yapmayan da o bid'anı sana bir şekil bakırlar. Küçük gözden bakırlar. Ama o bid'a yapan, fazla şey getiren, peygamberin sünnetiyden sabretmeyen o mu'tedil beşer oğlu, o vasatî oğlu. يأتي على أمتي سنوات خداعات. Peygamber buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Hafsı şey ters oğlu. يُؤْتَمَنُ ف۪يهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ ف۪يهَا الْأَم۪ينَ Hain beşer, hıyanet eden, la تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Nece hıyanet oğlu Allah'a, peygambere? Allah'a şirkten, peygambere bid'ayden hıyanet oğlu. La تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ O zaman dersinden de bid'a yapan alem yanında iyi olun. Ve siz inşallah her Müslüman, her mümin makayet olan dinine, makayet olup peygamberin sünnetine 100 yıl, 1000 yıl sonrası geçse hak alıp peygamberin sünneti aynı. O inanılmaz içinde nece Hristiyanların, Yahudiların dinlerinde oynandı. Biz kabul etmeyiz peygamberin dininde oynansın. Ne deyirseler deyirseler. Çünkü bunun üzerine cahili savcı hakat, tühmet, cahili savcı sögmek. Bunu da gelen hafta konuşarız inşallah. Duamız Allah'a subhanahu ve teala cümlemizi tevfik etsin. İyice dinimizi aynayak, peygamberin sünnetiyden yeriyak, şifasını andırsın hastalarımızın üzerine, ölülerimizi rahmetine kılsın, cennetine koysun. آمين آمين هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا بأمنها وأمانها وعيشها سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا يوما كيوم عاد وثمود يا جبار اللهم أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم لا رب لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت ولا مغيث لهم إلا أنت فأغثهم وأعنهم واحفظهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım verdiğini kimse gelemez. Engellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.

0: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir adam Allah Resulüne geldi ve kale şöyle bir soru yöneltti. Ya Resulallah, men ahakkun nasi bi husni sahabeti, insanlar arasında en güzel davranmama layık olan kişi kimdir? En çok iyilik etmem gereken, en iyi davranmam gereken kişi kimdir? Kal ummuk, annendir diye cevap verdi. Kale sümme men, sonra kim diye sordu. Kal sümme ummuk, sonra annendir. Kal sümme men, sonra kim? Kale sümme ummuk, sonra annendir. Kal sümme men, aynı şahıs, peki dördüncüsü kimdir diye sordu. Kal sümme ebuk, sonra babandır cevabını verdi. Ve kal ibn-i Şubrume ve Yahya ibn-i Eyyub haddesene Ebu Zür'ate mislehu. Bu hadisi şerife göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz annen ve sonra babandır buyuruyor. Yani anne hakkı 3, babanın hakkı 4. sırada.
1: بیسرانی خوشویز آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامکان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامکان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.